0: Versen ben içerim, bu akşam belki acını çekerim. Olmazsa giderim.
1: Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırak.

kocaman rengarenk geçici.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV. Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
5: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
8: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
9: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.

0: Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası ve bugün de Namütün Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. 12'ye kadar efendim Cuma gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesindeyiz. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umuyorum keyifler yerindedir. Buyurun 2 saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radio S.

İlişkilerde ortaya çıkan yeni tehlikedenmiş efendim. Aşkım eve vardın mı sorusu neden tarih oldu? Önemli ve sinsi bir tehlike efendim. Neydi? İnsan sevgilisini merak ediyordu. Hani gittin mi gitmedin mi diye böyle bir durum vardı. Hani aklın onda kalıyordu falan filan. Teknoloji değişti. Ama iyi mi kötü mü? Telefon ekranındaki o küçük mavi nokta aşkın yeni kanıtı mı yoksa görünmez bir kelepçe mi diyor. Ya telefon ekranındaki o küçük mavi nokta ne ki? Çiftler arasında çığ gibi büyüyen anlık konum paylaşma çılgınlığı, güven tazelemek bir yana ilişkiyi dijital bir gözetleme kulesine çeviriyor. Ya arkadaş böyle güven tazeleyeceksen tazeleme. Çünkü karşındaki yani sen mesela bunu hani güven tazelemek için yapıyorsun, anlık konum gönderiyorsun. Hani aklında soru işareti kalmasın dediğin insan seninle ilgili eğer o konumu göndermezsen bambaşka şeyler düşünebilecek kadar basit bir insan kardeşim. Ve sen bununla hala ilişkidesin ve sen hala ona böyle konum onum gönderip güven... Lan bırak! Peki demiş siz sevgilinizin her adımını izlemeyi romantizm mi sayıyorsunuz? Yoksa modern bir stalking mi? Soğuklamak arkadaş bu yani. Aşkım eve vardı mı sorusu artık tarih oldu. Çünkü yeni nesil ilişkilerde haritalar 24 saat açık. Bu işte bak bu güven değil ben sana söyleyeyim. Yani elbette hani şey de vardır. Mesela nedir? Olmadık bir saatte eve dönüyordur sevgilin. Eşin artık partnerin diyelim biz artık onu genel olsun. Yani bunda çünkü arkadaşlar da dahil olur, hepsi dahil olur. Hani olmadık bir saatte eve dönüyordur ne bileyim farklı bir ulaşım aracıyla eve dönüyordur. Merak edebilirsin evet doğrudur. Güvenlik için bu olur. Ama mesela sürekli şöyle bir hani anlık sürekli böyle bir takip meselesi. Ya bu hiç normal değil ya. Aşkım eve vardı mı sorusu artık tarih oldu. Çünkü yeni nesil ilişkilerde haritalar 24 saat açık. Güven verdiğini sandığımız o anlık konum bildirimleri aslında gizli bir kontrol krizini mi besliyor demiş. Tarafını seç demişler bak. Mavi noktanın esareti sevgiliyi canlı yayında izlemek. Ve mesela onu kapattığın zaman karşı tarafta direkt şey duygusu olacak. Canlı konumu kapattı. O neler çeviriyorsun sen? Veya işte ne bileyim hani şey şu saatte şu yoldan gidiyordum bu yola gitmişsin. Niye ne oldu? Bak çok psikopatça girmeyin bu işlere. Ve çok sıkıcı. Eskiden sadece güvenlik ya da acil durumlar için açılan haritalar artık çiftlerin birbirini 7/24 takip ettiği bir dijital ritüele dönüşülüyor. Gigabaytlardan da çok yer. Sevgilim şu an trafikte, arkadaşlarıyla kafede oturuyor rahatlığı, ilk bakışta masum ve şeffaf bir romantizm gibi görünüyor. Lakin bu durum çiftleri merak ettirmeden görünmez bir gözetleme kulesinin içine hapsediyor. Bak bunu bu şekilde düşünenler bir süre sonra şey düşünecekler, arkadaşlarıyla kafede oturuyor ya, hangi arkadaşlarıyla? Bir süre sonra bu şeye dönüşür yani, ne o canlı görüntü paylaşımı. Çok fena. İlişki psikologlarına göre birinin her adımını anlık olarak bilme arzusu her zaman saf bir sevgiden kaynaklanmıyor. Dijital dünyada şeffaflık olarak pazarlanan bu durum aslında partnerlerin içindeki güvensizlik ve kaygıyı bastırma yöntemi demiş efendim bakın. Ne demişti? Aslında partnerlerin içindeki güvensizlik ve kaygıyı bastırma yöntemi. Telefon ekranına bakıp sevgilisinin hızını, kaldığı süreyi ve gittiği rotayı incelemek romantizmin sınırlarını aşarak modern bir dijital stalking yani sanal takip boyutuna ulaşıyor. Sürekli izlenme hissi insan psikolojisinde zamanla bir baskı unsuru yaratıyor. Partnerlerden biri haritaya bakmayı unuttuğunda ya da şarjı bittiğinde ortaya çıkan neden konumun kapandı sorusu. İşte kızılca kıyamet. Kavgaların yeni fitili oluyor. Şarjın biter. Nasıl biter şarjın ya? Doldurmuyor musun sen şarjını? Çünkü orada akla başka bir şey geliyor. Telefonun konumunu neden kapatmış olabilir? Şarjdan dolayı değil. Kim bilir neler çeviriyor.
Gerçek bir güven ilişkisi sevgilinizin nerede olduğunu ekrandan izleyerek değil, o ekrana bakma ihtiyacı hissetmediğinizde inşa edilir demiş. 24 saat açık olan konumlar güven yaratmak yerine ilişkiyi dijital bir hapishaneye çeviriyor diyor diye ekliyor. Sosyal medya bölünmüş. Sosyal medyada ise bu durum tam bir tartışma konusu. Kimi kullanıcılar birbirimizden saklayacak bir şeyimiz yok, içimiz rahat ediyor diyerek akımı sonuna kadar savunurken diğer taraf bu bir sevgi gösterisi değil, açıkça psikolojik şiddet ve özgürlük kısıtlamasıdır diyerek tepki gösteriyor. Valla bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben ikinci taraftarım ya. Hani bu bir sevgi gösterisi değil, hakikaten değil yani bu. Bak ilk taraf da çok masum söylüyor. Birbirimizden saklayacak bir... Ya tamam, saklayacak bir şeyin olmaması kadar doğal bir şey yok. Olmasın zaten, saklayacak bir şeyin olmasın ama... Hani içimiz rahat ediyordan kasıt, neden dolayı için rahat ediyor? Yani hani güvende olduğunu gördüğün için mi? Yoksa... ikinci seçenek için mi? Durum böyle sevgili dinleyenler. Ama şu kesin ki hiç sağlıklı bir yöntem değil. Hiç sağlıklı bir mekanizma değil. Mesela şeyler falan var biliyorsunuz bununla ilgili. Hani takip cihazı mı demek lazım onu? Aparatlar var. Genelde hani bunu çocuk için falan kullanılıyor. Hani çantasına koyuyorsun. Sürekli nerede olduğunu görüyor. Gösteriyor. O ayrı. Hani nedir mesela, bazı güvenlik unsuruyla ilgili şeyler yapabilirsin. Onlar ayrı. İşte dediğimiz gibi hani olmadık saatlerde bir seyahat, ne bileyim hani dışarıda olma durumu. Bak onlar ayrı, masum. Ama sürekli böyle bir konum izleme. O hiç normal değil, ben size söyleyeyim. 10.26 saatler Radyo S'te. Efendim, günlerden cuma demiştik. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesindeyiz. Dışarıda da güzel bir hava var. Zaman zaman az da olsa tatlı bir serinlik oluyor. Ama tabii yine sıcak bir hafta sonu olacak. Bir adet Koray Avcı dinleyelim efendim. Ümit Sayın şarkılarından Hicran, sonra devam edelim.

Kore Avcı Ümit Sayın şarkılarındandı ki Ümit Sayın'la beraber Hicran radyonuzdaydı. 90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesiydi hatta. Bu neymiş ya? Kıtalar arası vurgun 34 milyon lira. Ne bu? Hollywood'un ünlü isimlerini kullanarak yüzlerce kişiyi dolandıran Nijerya, Etiyopya ve Sudanlılardan oluşan 37 kişilik çeteyle ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Mecidiyeköy Gülbağ'daki evlerinde kurdukları şebekeyle Amerika, İngiltere ve Türkiye'de yaşayan 39 kişiyi dolandıran şebekenin parayı kripto para borsalarına aktardıkları ortaya çıktı. Zaten evet, artık bu kripto para falan bana hiç sağlıklı, hiç güvenli gelmiyor yani. Ya arkadaş, buna da dolandırılıyorsan ama artık kusura bakma ya. Bak Hollywood'un ünlü isimleriyle yüzlerce kişiyi dolandıran. Bir ara şey vardı, mutlaka görmüşsünüzdür o fotoğrafı. Mesela onun hani sahte olduğunu düşünüyorsun ama bence sahte değil, ya da bir tweet. Ya pardon, Facebook mesajı, Facebook. Abimiz Angelina Jolie'ye yazıyor, sen gerçek misin diye. Evet diyor, ben gerçek Angelina Jolie'yim. İşte atıyorum, adamın ismi Mehmet olsun. Ve Mehmet, senin yanına gelmek istiyorum. Şu IBAN'a para gönderir misin? Şey, IBAN gönder gibi bir şey diyor. Mutlaka görmüşsünüz diyorum. IBAN'ı yazıyor, oraya değiştirebileyim. Şu hesaba gönderebilirsin. Hesap ismi işte atıyorum Hasan Hüseyin canım diye. Buna gülüyoruz, çok saçma gülüyor. Böyle dolandırıyorlar abi. Bunu tek biz de yemiyoruz yani, dünyanın çeşitli yerlerinde. Mesela Brad Pitt'in adı falan kullanıldı. Brad Pitt miydi? Galiba Brad Pitt olması gerekiyor. Amerika'da mı İngiltere'de mi neyse, bir kadın onunla konuştuğunu sanıyor. Diyor ki Brad Pitt işte biraz maddi sıkıntım var. Baya baya kadından para aldı. Kadın bir de bunun için kocasından boşandı ya. Bunları gördü mü gözler arkadaş? Facebook'ta sohbet ediyor diye hani Brad Pitt'in ya da herhangi bir ünlü, bak fark etmez, burada da var ünlüler, aynı taktik yani. Geçtiğimiz yıllarda çökertilen 8'i tutuklu 19 şüphelinin olduğu çetenin lideri tutuklu. Frankly Christ ve eşi Sinemi Ben'in Mecidiyeköy Gülbağ'daki evlerinden kurdukları bu uluslararası şebekeyle Amerika, İngiltere ve Türkiye'de yaşayan 39 kişiyi 34 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Yani hemen hemen kişi başı 1 milyon lira. Elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının örgüt üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği, işte günlük harcamalar. Bir kısmının ise işte çeşitli kripto para borsalarına aktarılarak aklandığı tespit edildi. Değil mi? Bu kripto para falan filan, bunlar artık bana hiç şey gelmiyor yani. Bak Facebook, Instagram, LinkedIn üzerinden sahte profiller oluşturarak mağdurlara ulaşmıştır efendim örgüt. Örgütün dolandırıcılık mekanizması şu adımlarla işledi. Kendilerini Suriye, Yemen veya Irak gibi çatışma bölgelerinde görev yapan asker, doktor ya da mühendis olarak tanıtan örgüt üyeleri mağdurlarla gönül bağı kurup evlilik vaadinde bulundu. Şu an canım Irak'ta savaşıyorum. Savaş bak, üzerinden mermi geçiyor. Tiyuuu diye falan ses efekt yapıyorlar. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan... Ha, girme, çok detaya girme. Savaş nedeniyle ellerindeki yüklü miktarda nakit parayı ve değerli eşyaları Türkiye'ye kargoyla göndereceklerini iddia ederek yardım istediler. Mağdurlar hayali kargoların gümrük vergisi, sigorta bedeli, paket ücreti ya da koli cezası gibi bahanelerle sürekli para yatırmaya zorlandı mağdurlar. Yaklaşık 34 milyon liralık dolandırıcılığa imza atan şebekenin en çok mağdur ettiği isimlerden biri de 5.6 milyon lira kaybeden Şule A oldu. Şule Hanım, neler yapıyorsunuz öyle? Bak Şule A verdiği ifadede LinkedIn hesabıma işte Robert Sullivan isimli bir kullanıcı mesaj attı. Mesajında İngiltere'de yaşadığını, Amerika'daki bir şirkete danışmanlık yaptığını, emeklilik yatırımlarını Türkiye'de yapmak istediğini söyledi. Bu süreçte şahısla aramızda duygusal bağ oluştu.
Güvenimi kazanmak amacıyla kendi banka hesaplarından işlem yaptırdı. Toplamda 5 milyon 600 bin lira para gönderdim. Dekontları sundum. Şahıstan şüphelenmeye başladım. Davacıyım dedi. Geçmiş olsun. Yapılan incelemelerde hattın firari Neş Best Eze isimli şebeke üyesiyle yazıştığı saptamış efendim. SMS'in gönderildiği cep telefonu da örgüt lideri Christy Bey'in ikametinden çıkmış. Bak, ünlü aktör olarak tanıtıp para almışlar mesela. Ha bu baya baya dolandırmışlar vallahi. Yani ben böyle dolandırıcılık olaylara çok kızamıyorum ama ya. Yani tabii ki yazıktır, günahdır ama ya ablam bak 5.6 milyon lira parayı kaptırmışım. 5.6 milyon lirayı. Ya gönül bağı ya, bırak Allah aşkına, hiç görmediğin insan be ablam ya. Görmemişsin, ne bileyim yani. Aramızda gönül bağı oluştu. Gönül bağının da tabii ki faturası bu. İnşallah bulunur paralar falan. Tamam, çete yakalanmış eyvallah da, inşallah da paralar da sahiplerine ulaştırılır tabii. O ayrı bir durum, hani temennimiz o yönde ama ya bu kadarında da kanmayın ama yani. İki fotoğraf görüp, iki video görüp. Neyse, geçmiş olsun. 10.37 saatler. İbrahim, kolay gelsin Mahmut abim. Hayırlı cumalar demiş. Sağ olasın, hoş geldin. Çiğdem, şu sosyal medya mesajlarınız beni öldürüyor diyor.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
3: iyi finans. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
2: Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

Betül Demir dönence radyonuzdaydı. Barış Usta şarkılarından. Efendim, bakınız ideal uyku süresine dikkat denmiş. Ya biz dikkat etmeye çalışıyoruz ama hayat şartları. Yani bir de ne kadar dikkat edersek edelim biz yani ideal uyku süresini tuttursak bile sabah uyandığımızda yani bünye istiyor yani daha. Neden efendim, bak yeterince uyumak sağlık için ne kadar önemliyse gereğinden fazla uyumak da bir o kadar zararlı olabilir. İşte biz gereğinden fazlayı hafta sonları yapıyoruz. Mesela böyle şöyle bir mantık gelişiyor bizde. Hafta içi hani az uyuyup işte nedir gece böyle dışarı çıkıyorsan veya televizyonda işte dizidir filmdir falan filan derken geç yatıyorsun ve erken kalkıyorsun. Sonra mesela işte cumartesi günü çalışmıyorsan ya da pazar günü çalışmıyorsan bir yatıyorsun. Bir yatıyorsun, pazar günde uyanmak bilmiyorsun. Haftayı telafi ediyoruz böylelikle. Yani koca haftadaki uyku azlığını. Ama işte ne kadar doğru tartışılır. Bak Amerika'da Columbia Üniversitesi'nin yaptığı ve Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmada sağlık için altın uyku aralığı belirlendi. Altın uyku aralığı. Yaklaşık 500 bin gönüllünün katıldığı bir çalışma yapıldı. Veriler kullanılarak her organın ne hızda yaşlandığı ölçüldü. Bulgular hem aşırı hem de yetersiz uykunun beyin, kalp ve bağışıklık sistemi dahil neredeyse tüm vücudu yaşlandırdığını gösterdi. 6 ile 7 saat arası kaliteli bir uykunun en ideal aralık olduğu saptandı. Ha, ben sana söyleyeyim bak bu araştırmayı yaptıranlar patronlar. Yani 6 rakamını görüyorsan orada bir duracaksın. Bu araştırmalar hep yapıldı zaman mesela nedir? Genelde biz hani 8 saat biliriz değil mi? Sonra bu iş 7 saate çekildi. İdeal uyku süresi 7 saat iyidir abi diye. Bir ara ciddi ciddi 6 saate indirildi. Abi en ideali 6 saat falan filan diye. Onun arkasında ben iş dünyasının olduğuna ne o yemin edebilirim ama ispatlayamam mıydı? Öyle bir şey miydi? Nasıl 6 saat abi? Yani niye bir de bu rakamlar sürekli değişiyor? Yani bundan 3 yıl önce 8 saatse mesela bu yıl niye 7 saate iniyor bu? Yani bu 6 rakamını gördüğüm zaman benim kafada bir soru işareti oluyor yani. Abi çok şey yapamıyorum bir daha. Hadi canım falan diyorum yani. Uzmanlar kaliteli uyku için yatak odasını serin, sessiz ve karanlık tutmak gerektiğini vurguladı. Çok doğru. Telefon kullanımının da erken saatte bırakılması gerektiğini belirtiliyor. İşte maalesef biz ona şey yapamıyoruz çok. Yani erken saati bırak, yatmadan önce en son baktığımız şey telefon oluyor. Hani partnerin yüzü bile değil yani. En son telefon bak. Araştırmada kadınların erkeklere kıyasla geceleri ortalama 15 dakika daha fazla uyuması gerektiği belirtilmiş bu arada. Bilim insanları bu farkın hormonlar ve fizyolojik etkenlerden kaynaklandığını dile getiriyor. Yeterli uykunun kadınlarda hormon dengesini olumlu yönde etkilediğini ve gün içinde kendilerini daha mutlu hissettiklerini ortaya koymuştu. Bazı çalışmalarsa uykunun depresyona karşı koruduğunu da gösterdi diyor. Doğrudur, onlara sözümüz yok. Yani az uyku esasında pek çok konuda başımıza iş almamıza sebep oluyor. Sağlıkta dahil bir dünya şey var yani. Ama ve lakin işte orada 6 saat abi orada bir tam oturmuyor o kısım bende yani. 10.50 saatler Radyo S'te. Hasan Pınar, tünaydınlar Mahmut Bey demiş. Tünaydın efendim, hoş geldiniz. Uyku aralarını iyi ayarla Mahmut Beyciğim. Yayında gözlerin kapanırsa dinleyiciler bunu yeni bir meditasyon programı sanabilirler diyor. Allah'tan kapanmıyor. Şu da var, biz o meditasyonu da yaparız. Yani yayında meditasyon yapmışlığımız var. Bilmiyorum sana denk geldi mi? O konularda hiç hatta nasıl derler, affımız yok. Çok çok iyi meditasyon yapmışlığımız var yayında yani. Hiç. Şimdi ne çalalım? Şu blok 3'ü çalalım, blok 3'ü. Özellikle Hasan ne demişti mesela? Hani böyle gözleri kapanma aşamasında olanlar varsa aranızda bir radyonun sesini bence açın, iyi gelir.

0: milyar kişi ruhsal sorun yaşıyor denmiş. Ne ağası kardeşim, niye şaşırıyorsun ki? Tabii bu sayı günümüz yaşam koşulları, yaşam standartları, yaşam şekilleri, teknoloji falan filan hepsiyle beraber artıyor olabilir ama şu da var. Bu geçmişte de çok az değildi bence. Sadece hani insanlar bu gibi konuları konuşmaya biraz çekiniyordu. Yani neydi mesela? Psikoloğa gitmeye korkuyorduk, çekiniyorduk. Psikiyatr keza öyle. Neden? Aman efendim dışarıda şöyle şöyle derlerse hakkımızda. Ya hepimizde var biraz. Hani o yüzden tabii ki şimdi günümüzde biraz daha fazla, o ayrı. Bunun bence en büyük sebebi ekonomik sebepler ve teknoloji dünyası diyebiliriz. Yani teknolojinin insanoğlu, yani iletişim. İletişimin esasında insanoğlunu itmiş olduğu yalnızlıkta diyebiliriz. Tabii işin uzmanı değilim. Benimki sadece böyle şey, kişisel yorum yani. Dünya genelinde ruhsal hastalıklar hızla artarak 1.2 milyar kişiyi etkiledi diyor. Bak, araştırmaya göre özellikle pandemi sonrası dönemde anksiyete ve depresyonda belirgin yükseliş görülürken gençler ve kadınlar daha fazla etkileniyor. Bak, yayımlanan araştırmada dünya genelinde yaklaşık 1.2 milyar insanın ruhsal hastalıklardan etkilendiği, bunun 1990'a kıyasla 2 kat fazla olduğu belirtildi. Bilim insanları 204 ülkeden ve 21 bölgeden elde edilen verileri analiz ediyor. Verilerin araştırmanın baş yazarı Santo Mauro, bu artış eğilimlerinin pandemiye bağlı stresin kalıcı etkileriyle yoksulluk, güvensizlik, istismar, şiddet ve azalan sosyal bağlar gibi uzun vadeli yapısal faktörleri yansıtıyor olabileceğini söyledi. En yaygın hastalıklar anksiyete ve depresyon. Hani depresyon her an, anksiyete ve depresyon biri sağ cebimizde, biri sol cebimizde zaten. Hazır çıkmayı bekliyor direkt olarak. Bak, anksiyete bozukluklarının 1990'dan bu yana %158 arttığı belirtildi. Covid-19 pandemisinin ardından yaklaşık %47'lik bir artış görülmüş efendim. Depresyonda ise 2019'dan bu yana %24'lük bir artış var. 1990'a kıyasla depresyon vakalarının %131 arttığı ifade edildi. Bak, dünya genelinde yaklaşık 236 milyon kişiye majör depresif bozukluk, 470 milyon kişiye ise anksiyete bozukluğu teşhisi konuldu. Araştırmacılar pandemi sonrası yıllarda bu hastalıklarda zirve yaşandığını belirtti. Şu eve hapsolduk ya. Hiç olmadı o ya, hiç olmadı. Tabii yani bu da etkilerinden bir tanesi sadece. Anoreksiya, nervoza gibi yeme bozukluklarında da yaklaşık %58 bir artış tespit edildi. Ancak bu hastalıkların şizofreni gibi daha nadir görülen rahatsızlıklar arasında yer aldığı vurgulandı denmiş. Kadınlar ve gençler daha fazla etkileniyor. Zaten baktığımız zaman bu çevresel faktörler artı, ne demiştik mesela, burada birkaç unsurdan da bahsetmişti. Şiddet diyor, istismar diyor. Şimdi bunların oranlamasına baktığımız zamansa şiddet konusunda mağdur olanlar kadınlar. Hani bunu oranlamaya bile gerek yok. İstismar dediğimiz şeyde çocuklar karşımıza çıkıyor, yine kadınlar karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca tabii ki kadınlar ve çocukların daha fazla etkilenmesi dışında başka bir sonuç beklemek tuhaf. Yani evet, maalesef durum böyle. Artıyor. Evet, şunun da etkisi var. Eskiden de sayılar bence dediğim gibi yani çok az değildi ama sadece çok konuşulan şeyler değildi. İnsanlar bunları gizlemeye çalışıyordu tuhaf bir şekilde. Artık günümüzde daha rahat konuşabiliyoruz psikolojik rahatsızlıkları da. Vallahi hepimize şifa diliyorum öncelikle. Ama insanlar belirli periyotlarda mutlaka seans almalı. Psikologtur falan mutlaka yani. Hala daha hani bizde bir alışkanlık yok öyle ama hani alışkanlığı olan kesimin hayat kalitesinin daha iyi olduğunu görebiliyoruz net bir şekilde. Hepimizde bu alışkanlığın olması gerekiyor esasında biraz da. Günümüzün yani önemli gereklerinden bir tanesi çünkü artık. 10.59 saatler Radyo ST. Efendim cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesindeyiz. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umarız keyifler yerindedir. Yeni saate merhaba diyeceğiz. Az sonra yeni saatte de programa katılabilirsiniz tabii ki. WhatsApp hattımız açık 0533 155 4000. 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde göreceksiniz mutlaka. Çok kısa bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın.
1: Bursa Radio S.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Reklam.
5: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Tantaşçı Gidişat radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bu neymiş? Sahilden serbest çıkartmaya çalışırken sonu karakolda bitti diyor. Ne yaptınız yine sahilde? Rusya'da Murmansk bölgesindeki Teriberka kentinde yer alan ve dünyaca ünlü ejderha yumurtası plajında bulunan tamamen yuvarlak bir taş, internet üzerinden verilen bir ilanla tam 1,5 milyon rubleye, yani 12.800 euro gibi bir rakama satışa sunuldu. Tamam. Bilgilere göre internete koyulan bu sıra dışı ilan sadece birkaç gün içinde 1700'den fazla kez izlenerek büyük ilgi topladı. Devasa boyutlara sahip ve doğa tarafından tamamen kusursuz bir şekilde yuvarlatılmış olan bu taş örnekleri, Barents Denizi kıyısındaki o plajın en önemli cazibe merkezlerinden biri olarak gösterildi, kabul ediyor. Taşı satmak mı yasak, ne konu ne? Ha öyle gidiyor. Bölgedeki popülaritesi nedeniyle yerel güvenlik güçleri ve Murmansk Havalimanı yönetimi yolcuların bagajlarında yaptıkları aramalarda düzenli olarak düzinelerce bu tarz taş örneği ele geçiriyor. Tanjuk'un haberine göre, Tanjuk herhalde haber ajansı bu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Murmansk bölgesi Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı acil bir uyarı yayımladı. Bakanlık özel koruma altındaki bir doğal park sınırları içinde yer alan turistik Teriberka köyündeki ünlü ejderha yumurtası plajından taş toplamanın ve bunları alandan dışarı çıkarmanın kesinlikle yasak olduğunu ziyaretçileri hatırlattı. Vay arkadaş. Hani bakacak olursa taş, yani düşün, o plaja gittin. O taştan cebine attın. Hoşuna gitti, beğendin. Yasak. Bak, ticaretini geçiyorum. Bir de bizde mesela böyle şeydi, bunun koleksiyonu yapanlar da vardır. Mesela çok güzel taşlar toplarlar. Ne bileyim, oradaki işte deniz kalıntılarını toplarlar falan filan. Çok enteresan. Bak, taş toplamanın cezası büyük. Tanjuk'un haberine göre yaşanan bu geliş, tamam, Murmansk bölgesi Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı acil bir uyarı yayınladı. Bakanlık özel koruma altındaki bir doğal park sınırları içinde yer alan turistik Teriberka köyündeki ünlü ejderha yumurtası plajından taş toplamanın ve bunları alandan dışarı çıkarmanın kesinlikle yasak olduğunu ziyaretçileri hatırlattı. Bu fotoğraflıklar mı bunlar? Ben şey sandım mesela daha çok bunu. Hani plajlarda şey aranır, altın maltın aranır. Ki plajlarda yapılan en büyük hatalardan biridir. Değerli işte yüzük olur, bilezik, ne bileyim, ıvır zıvır, onlarla plaja gitmek mesela en büyük hatalardan biridir. Kolye molye düşebiliyor onlar çünkü orada. Sen farkında olmuyorsun. Ne bileyim, belki sudan kaynaklı işte kayıyor mayıyor falan filan. Güneşte zaten gevşiyorsun. Bir sürü şeyler veya işte hani bazen değerli ne bileyim saatler maatler kaybolabiliyor. Sonrasında plajlarda arama tarama çalışmaları yapılıyor. Ben bir kere gözlüğümü kaybetmiştim. O da ayıptır söylemesi, iyi bir gözlüktü ama gitti. Yani kaybettiğin şeyi o an bulabilmen de pek kolay değil. Benimkisi muhtemelen çalınmıştı da. Fakat mesela bundan geçimini sağlayan insanlar var. Herkes böyle plajdan dağıldıktan sonra. Hatta bununla ilgili zaman zaman bu direktörle falan geliyorlar oraya, altın arayıcılar valla. Ya da böyle işte tırmık mırmık dediğimiz şeyler var ya, onları böyle bir hafiften çekerler. Hem plaj böyle düzlenmiş gibi oluyor. Hem de böyle arada işte kolyedir, molyedir, yüzüktür falan bir şey takılırsa, ki samimi söylüyorum iyi para kazananlar var burada. Yani hayatını bu işi yaparak, bunu bir iş olarak görüp bunu yaparak sürdüren insanlar var. Yani bu Türkiye'de de var ama yurt dışında biraz daha popüler diyebiliriz hatta. Özellikle ünlü plajların olduğu yerlerde biraz da böyle daha hani nasıl derler, zenginlerin gittiği. O plajlarda falan baya baya mesai bitiminden sonra, plaj mesaisi bitiminden sonra kazananlar var yani. 11-14 saatler Türkiye'nin en hayatlı radyosu, Radyo S95.6 burası. Cuma gününü paylaşıyoruz sizlerle. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz. Dışarıda böyle tatlı serinlikte bir hava var. Hatta bir dakika bakalım. Hafta sonu nasıl olacak? Dün bakmıştık güzeldi. Bugün bakalım. Bugün biraz hava serin olacak. 26 dereceler falan. Ama yarınla beraber yine 29-31 diye devam edecek. Perşembelere doğru 33 dereceleri göreceğiz. Haftaya daha da bir sıcak olacak. Haberiniz olsun. Bir adet ayna dinleyelim efendim. Devam edelim sonra.
1: Mahmut. Mesut Uçakçan.

Ayna çayımın şekeriyle radyonuzdaydı. Efendim bakınız yine bir internet dolandırıcılığı mı diyelim buna bilemiyorum ama tabii dolandırılmak da var işin işte gasp var. İnternetten tanıştığı kadının davetiyle kafeye gitti, gasp edildi. Ah bu ah internet tanışmaları. Tamam günümüzde var mıdır? Vardır eyvallah. Yok diyemeyiz. Olmalı mıdır? Günümüz şartları içerisinde kabul edilebilir. Önceden mesela çok daha soğuk bakılırdı bu duruma ama şimdi günümüzde hani iletişimin büyük bir bölümü internette olduğu için ama ne olursa olsun hani hiç tanımadığın biriyle görüşeceksen de bak İstanbul Beşiktaş'ta bir kafede anlaşmalı olarak çalışan kadınların kafeyle anlaşmalı. Sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerin mekana davet ettiği, mağdurlara şantaj ve tehditle yüksek tutarlı hesaplar ödetildiği iddia edildi. Mağdura mesela nasıl bir şantaj ve tehdit yapılabilir? Düşün, internetten, sosyal medya üzerinden bir kadınla sohbet ediyorsun, bir kafede görüşeceksin. Normal şartlarda yani nasıl bir tehdit olur? Benle görüştün tehdidi. Şu olabilir sadece, bu mağdur erkek arkadaşların medeni durumları. Hani bu insanın hakkında geliyor. Öbür taraftan ben mesela böyle bir şey yapmış olsam, yapmam ama böyle bir şey yapmış olsam. Hani mesela beni, bana şantaj yapıyor. İşte benle oturdun, herkese göstereceğim bunu. Tamam sen uğraşma gel beraber fotoğraf çekelim, paylaşalım. Benim takipçi daha çok. Yani bu, ha tabii şu da var. Şimdi kafe dediğine göre biz normal kafe olarak düşünüyoruz. Hani kafenin böyle ekstra hizmetleri var mıdır bilemem. Onlar ayrı. Biz hani normal kafe demiş haberde. Biz standart böyle bir kafe olarak düşünüyoruz yani. Şey gidip çay kahve içtiğin, sohbet ettiğin bir yer olarak düşünüyoruz yani. Hani masaların olduğu. Umarız öyledir. Demiştik sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerin mekana davet ettiği, mağdurlara şantaj ve tehditle yüksek tutarlı hesaplar ödetildiği iddia edildi. Bak itiraz eden kişilerin darp edildiği öne sürüldü. Şikayetlerin artması üzerine polis ekipleri kafeye operasyon düzenledi. Bir de tabii bunu yapanların zeka seviyesinde düşünmek lazım. Yani mesela bu kafeyi kim işletiyorsa, işte bu organizasyon işte kim varsa. Çünkü bak hadi bir tanesi diyelim ki şantaja boyun eğdi, ikincisi şantaja boyun eğdi. Üçüncüsü mesela yine başıma bir hal gelmesin diye orada parayı öder ama gider şikayet eder. Ondan sonra dördüncüsü gider yine şikayet eder. Hani bir de adres de ortada. Kafede anladığımız kadarıyla evet eğer videodaki gibiyse böyle alkolü malkolü içecekler de var. Tamam yani vardır. Ne yapalım? Hani böyle şeylerde polisin bulması da hiç zor olmuyor. Yani eliyle koymuş gibi buluyor çünkü adresin belli. Ama bu pek kafeye benzemiyor yani. Her ne kadar kafe demişler ama bu biraz daha böyle bir gece kulübü vari bir şey. Hani hesabın biraz daha fazla kilitlenebileceği bir yer gibi görünüyor. Fark etmez yani sen ne olursa olsun dediğim gibi. Hani ikincisi geçer, üçüncüsü şikayet eder. Dört şikayet eder, beşi zaten polis gelir. Yani çok zekice yapılmış bir organizasyon değil bu. Ay ama tabii yine de ne olursa olsun öyle tanışmalara manışmalara işte hala dikkat etmek gerekiyor bence. Hele bir de bak dediğimiz gibi evet hani dikkat edilmesi gerekiyor ama özellikle bu buluşmalarda buluşma yerleri de önemli. Mesela bak burada kafe demiş haberde ama videoya baktığımız zaman daha çok böyle bir gece kulübü gibi. Hani böyle ilk buluşmaları da çok nasıl derler sote yerlerde yapmamak lazım. Pekala. Benim bir adet, bunu geç, şurada vardı ya, bunlar değil, nerede az önce? Ege değil, şu bizim manifest vardı, manifest, nereye gitti o manifest? Tamam, bir adet manifest dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

Manifest hileli radyonuzdaydı. Atarları hileli. Efendim bakıyoruz. Uzaylı sinyali gelirse neler yapılacakmış efendim? Bilim insanları yeni kuralları açıkladı. Uzaylıdan mesela bana sinyal gelirse mi? Hani genel olarak dünyaya mı yoksa mesela bireysel olarak bana sinyal gelirse vallahi herhalde öyle kalırız. Bak şey olmuş olsa, pandemi zamanı gelmiş olsa buyur gel derdik. Yani o zamanlarki o teslimiyet duygusunu hatırlıyorsunuz değil mi? Hepimizde vardı yani. Artık hani ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin. Hani görmediğimiz hiçbir şey kalmadı dedik. Bir zombi, bir de uzaylı. Hani uzaylıların zaman zaman geldiği söyleniyor. Bir tek görmediğimiz zombi kalmıştı yani. O da gelse gel buyur deriz yani. Derdik o zaman. O muazzam bir teslimiyet vardı. Yani bir vazgeçmiştik, bir boş vermiştik. Aman sendecilik. Ne olacaksa olsunculuk vardı yani. Araştırmacılar olası bir keşif durumunda panik, dezenformasyon ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Abi dezenformasyon, uzaylı gelmiş değil sen dezenformasyondan bahsediyorsun ya. Yeni kılavuz, akıllı dünya dışı yaşam arayışına odaklanan SETI programları kapsamında çalışan bilim insanlarının olası sinyalleri nasıl doğrulayacağını, kamuoyuna nasıl açıklamıyorsunuz ki, kamuoyuna nasıl açıklayacağını ve verileri nasıl saklayacağını belirtiyor. Bak mesela Trump bile çıktı, Donald Trump'ın dedi ki ya uzaylılarla ilgili bir şeyler var söyleyeceğiz falan filan dedi, orada da bir şey çıkmadı mesela. Ben hep söylüyorum uzaylıların var olduğuna inananlardanım. Ama nasıl varlar onu o konuda kaygılarım yani şüphelerim var yani. Hani bizim böyle filmlerde gördüğümüz gibi değildir belki. Belki çok farklı. Belki de direkt öyledir bilmiyorum ama hani ben... Yani koca bu evrenin... işte yıldızlardır, diğer galaksilerdir, ıvırlardır, zıvırlardır. Hani insanoğlunun gece sevgilisiyle gökyüzüne bakıp romantik dakikalar yaşasın diye olduğunu düşünmüyorum. Ay şu yıldızlara bakar mısın? Aa yıldız kaydı. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Ne bileyim haydi gel benimle ol bakalım dünyadaki haydi şey yıldızlara gidelim Sezen Aksu falan filan. Bunları sadece böyle şarkı yapılsın. Hani insanlar karşı tarafı böyle bir şekil yapsın diye olduğunu sanmıyorum. Orada da bir hayat olmalı gerekiyor bence. Ama belki mesela onların hiç bizde işi yok. Belki bak o da olabilir. Belki biz mesela yüzyıllardır kendini paralıyor uzaylılar. Belki onlar mesela çok hani kendi hallerinde vur patlasın çal oynasın bir hayatları var. Hani dünyanın belki dünyadan haberleri bile yoktur belki yani. Biz illaki bekliyoruz ki buraya gelecekler. Gelecek. Geldiğini iddia edenler var mesela. Bazen iki kadın var. Hep o örnek enteresandır. Biri yurt dışında İngiltere miydi, Amerika mıydı neydi? Bir tanesi Türkiye'den bir kadın. Hani uzaylılarla romantik ilişki yaşadığını söylemişlerdi. Uzaylı düşün bak geliyor bilmem kaç milyon ışık yılı öteden. Gecenin bir yarısı bu kızı buluyor. Gel sana UFO'yu gezdireyim diyor. Sonra UFO'ya bindikleri gibi romantik müzik. Ve ne hikmetse bu uzaylı erkek oluyor. Belki mesela bunların cinsiyeti kadın veya belki bir erkek kadın durumları yok. Hemen bizimkiler böyle şey romantik bir erkek. Gece uykusuna uyandırmış falan filan. Senin üstün açık kalmıştır. Bir ara böyle radyo sinyalleri falan filan bir şeyler yapılıyor. Bir ara derken hala yapılıyor onlar. Acaba bir sinyal alınır mı, şöyle yapılır mı, böyle yapılır mı diye. Ama yani belki evet hani uzaylılar hiç konunun çok uzağında da olabilirler yani. Ama ne uğraşacağız dünyayla falan diye. Ya da mesela oradan bakıyorlardır diyelim. Hani biz hep onların... teknolojilerini çok gelişmiş olarak düşünürüz ya. Uzaylı bakıyor oradan dünyaya abi ne yapacağım dünyada bunlar sürekli savaş halinde. Biri orada barış imzalıyor öteki orada drone'la saldırıyor. Öteki oradan petrol savaşı bunlar sürekli böyle birbirini yiyor ne karışacağız buraya deyip. Belki mesela hiç şey de yoktur alakaları bile yoktur yani yaklaşmıyorlardır bile. Neyse evet yeni kuralları açıklamışlar bilim insanları. Sırf efendim biz... panik yapmayalım, panik olmayalım. Ondan sonra dezenformasyon ve yanlış anlaşılmalar olmasın diye. Bak şöyle bir normal bir gündüz gözüyle herkesin görebileceği şekilde bir UFO görsün geçsin bak. Sen gör dezenformasyonun kralını o zaman. Hey yavrum hey. Bir geçsin yeter ki yani.
11.32 saatten Radyo S'te. Son yarım saate merhaba dedik hatta. Çok kısa bir ara vereceğiz efendim. Çok mini minnacık bir aramız olacak. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
6: Doğruluğun Ekranı AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu

0: Söz ver aynı Yaşar radyonuzdaydı. Gözler aynı sen. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı radyonuzdayım.
1: Hayat değişirken ben birini sevdim ama gözler aynı sen.
0: Efendim bakınız, patron çalışanlarına 4 milyon liralık yatak örtüsü aldı. Sebebi şaşırttı denmiş efendim. Sanki böyle şey gibi geliyor. Hani birinden alacağı vardı. Hani karşı taraf parayı ödemiyordu. Karşı taraf da mesela neydi? Yatak örtüsü imalatçısı. Yatak örtüsü imal eden bir fabrika mesela. Adamın sanki oradan alacağı varmış da. Hani bu alacağına karşılık hani parayı da alamıyor yıllardır. Bari yatak örtüsüyle alayım deyip. Hani bunu da böyle bir kısmını çalışanlara dağıtmış gibi geliyor birden böyle ilk okuduğumda. Çünkü evet, ne alaka yani, bir CEO, bak bir CEO neden efendim çalışanlara yatak örtüsü alsın? Sana ne benim yatak örtümden? Amerika'da bir yapay zeka şirketinin CEO'su. Ha, yapay zekaya mı sordu acaba bunu? Çalışanlarının performansını artırmak için kesenin ağzını açtı. Kaliteli uykunun iş performansı açısından önemli olduğuna karar veren patron, tüm çalışanlarına toplam değeri 4 milyon 100 bin TL olan yatak örtüsü aldı. Abi yalnız burada bak ufak bir hata olmuş. Yani evet, kaliteli uyku kesinlikle önemli. Normalde baktığımızda çok değerli bir hediye olabilirdi bu ama yatak örtüsü değil. İnsanlara böyle tam ortopedik yatak alsan. Bak o başka olur. Bıraksan örtüyü mörtüyü. Örtü ayrı bir şey. Örtü, yatağın makyajı. Millet ayarlardı yani onu. Amerika San Francisco'da Silikon Vadisi'ndeki geleneksel ofis ikramlarını ve masa başı ayrıcalıklarını bir kenara bırakan yapay zeka şirketi Factory'nin CEO'su Greenberg, çalışanlarının verimliliğini artırmak için ezber bozan bir yönteme başvurdu.

0: Valla alışkanlık haline gelmez. Genç girişimci mühendislerinin daha kaliteli uyuyabilmesi için kesenin ağzını açtı ve çalışanlarına toplam yaklaşık 4 milyon 100 bin TL değerinde ki akıllı yatak pedi satın aldı. Bak şimdi yatak pedileri var abi. Bir tarafta yatak örtüsü diyorsun. Yatak örtüsüyle yatak pedi arasında fark var. Çok fark var. Bir karar verin ama yani. Habere göre yapay zeka alanında faaliyet gösteren girişimin CEO'su Greenberg ilk etapta 30 çalışanının her birine yaklaşık 3000 dolar değerindeki akıllı uyku pedlerinden hediye etti. Bak akıllı uyku pedi dersen orada bak değişir. Az önceki sözlerimiz çöpe gitmiş olur. Ne dedik? Biz yatak alsın dedik. Ped de esasında bu yatak pedleri de yani yatak tadında bir şey. Abi mühendislerini en üst seviyede performans göstermesi gereken profesyonel sporcular olarak gördüğünü belirten Greenberg, kaliteli bir uykunun doğru kararlar alma ve odaklanma üzerindeki etkisine inandığı için geleneksel ofis içi eğlenceler yerine doğrudan uyku teknolojisine yatırım yapmayı tercih ettiğini söyledi. Mantıklı. Söz konusu akıllı yatak pedleri içindeki özel sıvı sirkülasyon sistemi sayesinde yatağın sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Hatta yatağın sağ ve sol tarafı için iki farklı sıcaklık derecesi sunabiliyor. Şimdi bak yatak örtüsü nerede? Yatak pedi nerede? Biz yatak örtüsü dediğimiz zaman bildiğimi nevresim tanıyoruz yani biz. Yani öyle bir şey olduğunu düşünmüştük. Yani daha doğrusu haber bize bunu düşündürdü. Yatak örtüsü aldı deyince. Çalışan sağlığı konusunda ofis içinde de radikal değişikliklere giden Greenberg, teknoloji dünyasında sıkça görülen abur cubur kültürüne savaş açtı. Ofisteki yüksek şekerli gıdaları yasaklayan CEO, bunların yerine protein barları sağlıklı ancak maliyeti yüksek alternatifler getirmiş efendim. Yani patron tabii bu konuda sabırlı olması gerekiyor. Hani bir gün CEO'ya diyebilir, abi tamam sana hani eyvallah çok güzel şeyler yapıyorsun, bunlar kaç para, senin haberin var mı deyip. Yatak pedlerinin şirket verimliliğini matematiksel olarak ne kadar arttırdığına dair elinde kesin bir veri olmadığını kabul eden Greenberg, buna rağmen çalışanlardan harika geri dönüşler aldığını belirtti. Millet işe gelmiyor mesela uyumaktan. Abi bizim uykular bir güzelleşti. Allah seni inandırsın. Bak bugün geç kaldım ama mesela geç kalıyor. CEO'ya yataktan selfie gönderiyor mesela. Abi sen ne güzel bir yatak pedi almışsın. Biz kalkamıyoruz buradan ya diye. Peki hayırlı uğurlu olsun. Enteresan bir değişik bir hediyeleşme olmuş. Hani güzel, bunlar güzel. Şimdi yatak örtüsü deyince bir biz de afalladık ama iş yatak bedeli deyince mantıklı geldi bize de. ...10.46 oldu saatler. Efendim yavaş yavaş programı toparlayacağız artık. Şuradan bir Sezen Aksu'muz vardı. Öncelikle onu bir bulalım. Heh, tamamdır. Bir gidemem dinleyelim, sonra da yavaş yavaş programı kapatalım.
1: Bursa Radio S.

0: Nick Miller denize doğru radyonuzdaydı. 11.55 oldu saatler Radyo Este. Gitme vaktimiz geldi. Efendim sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Haftanın son programıydı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, sizleri pazartesi günü saat 10'da yine burada Radyo Este. Namütenayi muhabbete bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Pazartesi günü yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler, herkese iyi hafta sonları.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.
7: Radyo S.
2: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Ne iyi geldi diyebileceğiniz şarkılarla başlıyoruz bugün. 90'larla değil, biraz daha geçmişe götüreceğim sizleri. 80'lerden hatta 70'lerin sonundan şarkılar seçtim bir yarım saat. Sonra tekrar 90'lara geri dönüş yaparız. 95.6 Radyo İsteyiz Güne Bakan haftanın son programında unutulmayan şarkılarla başladı. Herkese merhaba, hoş geldiniz.

0: koşalım el ele.
1: Masumiyet müzesiyle tekrar hayatımıza katıldı bu şarkı. Neco seslendirmiş yıllar yıllar önce. Dizide duyunca, dizide seslendirilince tekrar gündeme geldi. Seni bana katsam, ben de keyifle çaldım sizlere. Böyle geçmişe gitmişken Sezen Aksu El gibi Barış Manço kol düğmeleri Neco seni bana katsamdan sonra. Bu arada istekleriniz varsa diyecektim ama geliyor zaten istekleriniz. Ben anons etmeden, herhangi bir şekilde duyuru yapmadan. İşte öyle bir şarkı ki sevgili Cahit abim ve çalışma arkadaşlarına göndereceğim şarkıyı. Semiramis Pekkan seslendirecek. Bana yalan söylediler diyecek.

Sevgili İlknur aslında Atilla Atasoy'dan bir şarkı istemiş ama ben dedim ya listemi hazırladım bugün öncesinde diye. Sıradaki şarkım Mazhar Fatih Özkan'dan Yalnızlık Ömür Boyu sevgili İlknur için gelecek şimdi.

Güzel mesajlarınız, istekleriniz geliyor. Hepsini dikkate alıyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkımı da sevgili Banu doktorumuza armağan edeceğim ve çalışma arkadaşlarına göndereceğim. Onun şarkısını da Ajda Pekkan seslendirecek. Kimler geldi, kimler geçti. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra ise 90'larla devam edeceğiz. Güne bakana.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam.
7: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Of, ne güzel şarkıları hatırlatın. Ne güzel şarkılar seçin. Ben de sizin sayenizde dinlemiş oluyorum bu şarkıları. Bazen ben seçiyorum ama bazen hiç sessiz sedasız bakıyorum, geliyor yavaştan ufaktan istekler. Ki öyle bir şarkıyı da istek sahibine gönderdik. Asya olmadı yerle bizlerle birlikteydi. Bir yaklaşık 25 dakika şöyle bir sayayım, bir 5-6 şarkımız daha var. Yine 90'lardan çalacağımız. Onlardan bir tanesi yıl 1995. Tek başına çıkardığı albümlerle yoluna devam ediyordu. Zel ve Ercan'dan ayrıldıktan sonra Çelik. Kendi sözü bestesi ve Nazına Ölüyorum.

0: arada artık 90'lara geçiş yaptık. Yani daha eskilerden değil de 90'lardan şarkılar varsa yazabilirsiniz. Bugün hatırlatmadık ama hatırlatalım. Son dakikalara gelirken 0533-155-4000 WhatsApp hattımız, 0533-155-4000 isteklerinizi WhatsApp hattımızdan iletebilirsiniz, yazabilirsiniz. Şarkıyı da armağan etmek istediğiniz kişiler varsa onları da belirtebilirsiniz. Yine bir istek şarkısıdır Füsun Hanım'ın isteğiyle. Sibel Bilgiç gelir, yine 90'ların sevilen şarkılarından bir tanesi. Alışamadım.
1: Bursa Radyo S.

sevgili İbrahim Bey de şu anda çalışıyor ve çalışırken de bir yandan radyoyu dinliyor. Radyo Este güne bakan da bu şarkıda sevgili İbrahim Bey için gelecek. Ege'yi çok sever, geçen gün yaz aşkımı istemişti, onu çalmıştık. Bugün de Ege'den delice bir sevdayı göndereceğim kendisine. Yıl 1995 ve Ege şimdi radyonuzda sizlerle.

Herkes bir şarkıyı sahiplenebilir. Şu andan itibaren 3 tane şarkım kaldı. Hatta biraz süremi de aşmış olacağım ama 3'ünü de çalacağım ard arda. Sevgili Ezgi bana bırakıyor bugün. İstediği şarkıyı yazmamış. O zaman ben de dedim ki Arnavut kaldırımı çalayım ona. Şöyle ilk kalbimden, 94 yılından, Kınalı Bebek'ten, Demet Sağıroğlu'ndan, sevgili Ezgi için geliyor.

gördüm unutmadım yazmışsın. Ama ricam şu ki bazen telefonumu yani bakamıyorum sessizde olduğu için sürekli. Özellikle de yayında. Yani Radyo Esin WhatsApp hattından yazarsanız mesajlarınızı o sürekli açık ve gözümün önünde bilginiz olsun. Oradan kaçırmam diyeyim. Tarkan'dan çok da güzel ve sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi. Aynı devam edeceğiz. Sevgili Arif için gelecek. O da beni dinliyor. Ben de ona gönderiyorum.

Aslında tam bir final şarkısı. Tarkan'dan ve burada bitirmek gerekiyor. Ama bir şarkım daha var, çalmam lazım. Son şarkı olsun 90'ların sonunda. Bugün 70'ler 80'lerle başladık, 90'larla. İlk saatin finalini yapacağız. Sevgili Mahmut'tan Nevatex muhasebe çalışanlarına, Ömer'e ve Ezgi'ye gelecek. Ömer burada mı bilmiyorum. Bakıyorum arada Instagram hesabında görüyorum, geziyor ama dinlemiyorsa da kulakları çınlasın. Yıldız Tilbe, sana değer. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra günümüzdeyiz.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
4: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
5: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
6: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
7: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Sözü ve müziği kendisine ait olan bir şarkı, aşkın ardından kalan izleri ve yüzleşmeleri güçlü bir pop altyapısıyla anlattı. Mustafa Ceceli imzalı aranjesiyle dikkat çekiyor şarkı. Duygusal anlatımı ve akılda kalan melodisiyle. Murat Boz buradaydı, Yara Tuz şarkısıyla. Reklamların ardından yenilerle başladık. Yenilerle başladık ama eskilerden bir yeni düzenleme. Saygı 1, Mustafa Sandal konserindeki performansıyla. Zineş Salih burada, bir Mustafa Sandal şarkısıyla. En kötü ihtimalle. Şimdi 95.6 Radyo Este, radyonuzda.

Ben şarkının güzelliğiyle böyle dalıp gidiyorum. Diyorum ki ya hiç konuşmasam arada. Böyle şarkılar çalsa, çalsa. Sana diyorlar ki zaten şarkılar normal zamanda öyle çalıyor. Sen arada konuşursan. Program olduğu anlaşılır. Haklısınız, doğru. Bu akşam yine güzel keyifli bir stand-up varmış Bursa'da. Kemal Ayça. 5. tek kişilik gösterisi yakışmadı. Kemal Ayça serisiyle devam ediyor. Onun hatalarla dolu fikirleri yine sinirlerinizi bozacak deniyor. Bu akşam saat 20.30'da Kemal Ayça yakışmadı gösterisiyle Podyum Sanat Mahal'de.

severler, bu akşam Grup Aptal Bursa'da Tayyare Kültür Merkezi'nde. Grup Aptal yönünü geleneksel halk müziğine çevirmiş, kendine has bir tını oluşturmak üzere müzikal yolculuğa başlamış bir topluluk. Abdalı farklı kılan yanları, yorum ve enstrümanları kullanış biçiminde ortaya çıkmakta. Türküleri icra etme temelini ise Komalı Perde'nin gitara, çarongaya eklenmesi oluşturuyor. Bu sayede gitara ve çarongaya bağlamanın solo çalımlarında sahip olduğu özellikler katılaşabiliyor. ...20.30'da Tayyare Kültür Merkezi'nde türkü severler Grup Aptal konserinde bir araya gelecekler. Konserin biletleri de biletinal.com ve bu biletten temin edilebilecek. Sıradaki şarkımız bir Özlem Tekin şarkısı aslında. Zamanında seslendirilmişti. Şimdi Gökçe ve Pamela beraber yorumluyorlar, coverlamışlar. Adresler karıştı.

Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil'in kaleme aldığı, farklı meslek ve tiplerden 6 kocası olan Hürmüz'ün 7. kocası ile evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatıyor 7 kocalı Hürmüz. Anadolu Ateşi koreografisi, iddialı kadrosu ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yorumuyla yeniden sahneye taşındı. 2 hafta önce sahnelenecekti Bursa'da ama ertelenmişti. Sadık Şendil'in yazdığı, Müjdat Gezen'in yönettiği, dekorda Barış Dinçer, kostümde Başak Özdoğan, koreografi Anadolu Ateşi, oyuncular Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen, Şeyda Halis, Suzan Kardeş, Defne Yalnız, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Mehmet Fatih Dokgöz. Oyuncu kadrosunu da say say bitmiyor. Onlar geliyorlar bu akşam saat 21'de. Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursa'da olacak 7 Kocalı Hürmüz müzikali.

Mavi Balon Atölye 3 farklı çocuk oyununu yarın Podyum Sanat Mahalli'de bizlere sahneliyor. 11.30'da Kuklalar, 14'te Pırtlatan Bal ve 16.30'da Aşçı Gençler adlı oyunları izleyebiliyorsunuz. Podyum Sanat Mahalli'de yarın. Biletlerse biletinal.com'da satışta. Bir de hem yetişkinlere hem de küçüklere diyelim. Mavi Balon Atölye Lise Tiyatro Grubu Küllerin Kedisi adlı oyunu sahneleyecekmiş yarın. Saat 19'da yine Podyum Sanat Mahalli'de. Teoman şarkılarını birçok grup ve birçok isim seslendiriyor ki onlardan bir tanesiydi. Teneke sürprizle geldiler. Ardından da yine bir cover şarkı, bir fiil çalışma olarak gündemde. Ümit Sayın'ın şarkılarından Koray Avcı ile beraber söyleyecek. Kendi sözü bestesi ve Hicran.

Tırtıllardan korkan bir çocuk annesinin yumuşak öğütleriyle hayal kurmanın gücünü keşfetmeye başlıyor. Bir gece rüyasında korkuların sabırla ve zamanla nasıl değişebileceğine tanık oluyor. Küçük bir tırtılın bambaşka bir yere dönüşebileceği bir dünyaya adım atıyor. Uyandığında her şey yerli yerinde ama çocuğun iç dünyasında artık yeni bir cesaret filizlenmiş. Çünkü bazen kelebek olmak değil, uçabileceğine inanmak yeterli. Ana fikir ya da oyunla ilgili yazı aynen böyle. Hayali olan tırtıl oyunun adı. Aspera sahnede cumartesi yani yarın saat 14'te izlenebilecek. Bir diğer oyunsa Pinokyo. İtalyan yazar Carlo Collodini'nin 1881 yılında yazdığı Pinokyo'nun Serüvenleri adlı çocuk kitabının baş karakteri ve daha sonra kitabın farklı türlere uyarlanmasıyla bilinen Pinokyo yeni yorumuyla Aspera sahnede hem büyüklere hem küçüklere. Pinokyo ise pazar günü saat 14'te yine Aspera sahnede görülebiliyor. Son bir çocuk oyunundan daha bahsedeyim. Ondan sonra da artık şarkımıza geçip sonra da reklamlara. Bu oyunun adı ise Birimiz Hepimiz. Oyun Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahneleniyor. Bu hafta yani 21 Haziran pazar günü saat 13'te Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenebiliyor.

Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Reklam. Radyo
1: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Senaryosunu Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Onur Saylak'ın, yapımını ise Ay Yapım'ın üstlendiği Eve Giden Yol dizisinin çekimleri başlamış. Netflix'te yayınlanacakmış dizi. Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Alper Çankaya, Özge Törer, Durukan Ordu, Saygın Soysal, Osman Alkaş, Senur Nogaylar gibi isimler yer alıyor dizide. Anadolu'nun ücra köşesinde yaşanan bir trafik kazasının ardından köyde mahsur kalan bir grup insan açlık, korku ve açıklanamayan olaylarla çevrilirken, yalnızca doğayla değil, kendi vicdanları, sırları ve geçmişleriyle de yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Wow, konusu da ilginç. Eve Giden Yol bakalım ne zaman yayınlanacak? Aras Bulut İynemli'yi özleyenlere, yeni dizisi çok yakında Netflix'te.

0: Albümünden en sevdiğim şarkılarından bir tanesi, ki albümün çıkış şarkısı da oldu, Simge'nin yenisi. Sevilmeye doy diye. Onur'un, Onur Özdemir'in sözü bestesiyle albümde yer aldı. Yaklaşık 3-4 gündür hiç çalıyorum her gün bir Mor ve Ötesi şarkısı. Sebebi odur ki pazartesi 21'de Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda hem de akustik bir performansla sahne alacak grup. Bu hafta çalmadım, acaba hangi şarkısı var diye şöyle bir baktım. Elimizde bulunan şarkıları. Hepsi çok güzel, hepsi birbirinden değerli. Ki konserlerinde muhakkak çalacakları bir şarkı olsun. Bu arada bir kez daha söyleyeyim. 22 Haziran pazartesi saat 21'de Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda Mor ve Ötesi akustik başlığı altında bir konser verecekler. Konserin biletleri bu bilette, biletikste ve biletini aldığı satışta. Ve şimdi Sevda Çiçeği ile bir Fikret Kızılok klasiğiyle burada Mor ve Ötesi.
1: Bursa Radio S.

Marvel hayranlarının heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün filminden yeni resmi fragman yayınlandı. Tom Holland'ın yeniden Peter Parker rolüne hayat verdiği yapım 31 Temmuz 2026 tarihinde sinemalarda izleyicisiyle buluşacak. Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filminin bıraktığı noktadan 4 yıl sonrasını merkezine alıyor. Örümcek Adam yepyeni bir gün. Doctor Strange'in büyüsü sonrası tüm sevdiklerinin hafızasından silinen Peter Parker'ın hikayesini anlatıyor. Artık kimsenin adını dahi bilmediği New York sokaklarında tek başına suçla savaşan Parker, tüm zamanını şehrini korumaya adamış. Ancak üzerindeki baskı arttıkça varlığını tehdit eden sürpriz bir fiziksel evrim geçirmeye başlıyor. Bu esnada ortaya çıkan tuhaf ve yeni bir suç dalgası onu bugüne kadar karşılaştığı en güçlü tehditlerden biriyle karşı karşıya getiriyor. Örümcek Adam yepyeni bir gün 31 Temmuz 2026'da Örümcek Adam severleri sinemalara bekliyor. Bir çekilen diziden bahsettik, bir filmin gelecek vizyon tarihini ilettik. Bir de bugün vizyona girenler var biliyorsunuz. Onları da aktaracağız şimdi ama önce Ömür Gedik yenisiyle burada. Şarkısı hiç akıllanısı yok.

2026 yılının merakla beklenen filmlerinden bir tanesi. Oyuncak hikayesinin 5. filmi. Bu hafta ve bugünden itibaren gösterime girdi. Serinin yeni filminde Buzz Işıkyılı, Cowboy Woody ve bir zamanlar Andy'ye ait olan ve artık küçük arkadaşı Bonnie'ye devredilen diğer tüm oyuncaklar geri dönüyor ve yeni bir macera başlıyor. Film Jesse'nin başını çektiği oyuncakların günümüz çocuklarının elinden düşürmediği elektronik aletlerle karşı karşıya gelmesini anlatıyor. Andrew Staunton'ın yönettiği, Kenner Harris'in yardımcı yönetmenliği ve Lindsay Collins'in yapımcılığını üstlendiği yeni oyuncak hikayesinde orijinal seslendirme kadrosunda Tim Allen, Tom Hanks, John Cusack, Ernie Hudson, Anne Faris, Conan O'Brien gibi isimler var. Acaba Türkiye'de kimler seslendirdi? Ya da orijinal versiyonunu izleyebileceğimiz bir seans, bir salon var mı? Vallahi isterdim en azından son seans, 21-21.30 seansı. Alt yazılı olsun, bir bakalım nasıl seslendirmiş onlar.

Hugh Jackman ve Jodie Comer'ın başrollerinde yer aldığı Robin Hood'un ölümü, efsanevi karakterin hayatının son dönemine odaklanan karanlık tonlu bir hikaye sunuyor. Yıllar boyunca adaleti sağlamak için mücadele eden Robin Hood, artık geçmişinin yüküyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Yaşadığı kayıplar ve verdiği mücadeleler onu hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıpratmış. Ormana ve eski hayatına geri dönen Robin, son bir hesaplaşmanın eşiğine geliyor. Geçmişte yaptığı seçimler ve karşısına çıkan düşmanlar onu kaçınılmaz bir sona doğru sürüklerken hikaye bir efsanenin son günlerini takip ediyor. Filmin yönetmeni, senaryosunu da yazan Michael Sarnowski. Hugh Jackman Robin Hood'un ölümüyle beyaz perdeye geri dönüyor.

Hafsa'nın bir ciğer yeni filmi normal. Küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan bir adamın yerel bir banka soygununun ardından kasabadaki karanlık gizemleri gün yüzüne çıkarmasını konu alıyor. Amerika ve Kanada ortak yapımı filmin yönetmeni Ben Wheatley. Başrol erkek oyuncusuysa Bob Odenkirk. Sinemalarda yaz boyunca yeniden gösterime giren filmlerden biri. Geçtiğimiz hafta ilk bölümünü Beyaz Perde'de yeniden izlediğimiz Açlı Koyunları Alaycı Kuş Bölüm 2. Serinin bu son bölümünde Alaycı Kuş olarak sembol haline gelen Katniss Everdeen'in önderliğinde tüm mıntıkalar Kapitol'e karşı ayaklanıyor. Muhtemel erkin Kapitol'ün eline geçirmesiyle çılgına dönen Katniss artık tüm kozlarını oynamak durumunda kalıyor. Filmin yönetmeni Francis Lawrence. Başrolde ise Jennifer Lawrence var. Saymadım, sevmedim. Açlı Koyunları Alaycı Kuş Bölüm 2 yeniden izlemek isteyenlere bugünden itibaren salonlarda. Gecelerce ağladım. Bir diğer yeni filmse Koloni. Korku, gerilim ve aksiyon ayrıca Güney Kore yapımı bir film. Biyoteknoloji profesörü Si Young önemli bir biyoteknoloji konferansına katılmak üzere bir araştırma tesisine geliyor. Ancak bilimsel bir buluşun gölgesinde başlayan etkinlik hızla kontrolden çıkan ölümcül bir virüs nedeniyle kısa sürede kabusa dönüşüyor. Gözlerini rengine boyadın. Başka bir şey düşünemez oldum, rüyadayım. Bir diğer yeni filmim ise Romantik Kahraman adlı aksiyon filmi. Eski bir Amerikan askeri olan Theo, geçmişin hayaletleri ve merhum eşinin anılarıyla yaşıyor. Rutin hayatındaki tek insani etkileşimi her perşembe günü birlikte zaman geçirdiği Olga. Olga'nın cinayete kurban gitmesiyle birlikte Theo, kaybettiği bağın bedelini ödetmek amacıyla kapsamlı bir intikam arayışına giriyor. İspanya ve Meksika ortak yapımı suç ve aksiyon türündeki filmin adı Romantik Kahraman. İlk adımı sen at. Başrolde ise zamanında Güzel ve Çirkin dizisinden hatırlayacağınız Ron Perlman. İki yerli korku filmimiz var. Son olarak sizlere iletmek istediğim İlki Cinhar. Sislerin hiç dağılmadığı Sakarya'nın bir dağ köyünde yaşayan genç çift Narin ve Yusuf'un hikayesi. Mevsimler değişir. Bir diğer filmin adıysa Dakul. Film komşusunun yaptığı kıskançlık büyüsüne maruz kalan Aslı'nın bu lanetten kurtulmak için bir büyücüye başvurması sonrası başından geçenleri anlatıyor. İkimize bir yelken açtım fırtınalar. Yerli yabancı, aksiyon macera, korku gerilim hepsi yine bugünden itibaren salonlarda izleyicilerini bekliyor.

Çalmadığım Kenan Doğulu şarkılarından bir tanesiyle veda edeceğim sizlere. Siyah Otel Termal ve Spa katkılarıyla hazırlıyoruz. Güne bakana teşekkürler sunuyoruz kendilerine. Seviyorsan gel söyle. İyi bir gün, iyi bir akşam, iyi bir hafta sonu. Herkese diliyorum. Umarım güzel keyifli geçer. Her ne kadar hafta sonu yağmurlu dense de. Son şarkımı Melek Mosso seslendirecek. O da Hayat diyecek şarkıda. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın. Pazartesi görüşmek üzere.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu. Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Az TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Teşekkürler.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: yapar Rabbam yapar.
1: Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Reklam. Radyo
4: S. Masum perçem dökülsün, haydi haydi haydi. Kaytan bıyık bükülsün.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bursa Radyo S.
1: Ön bizim için böğürtle manalı bir gündür arkadaşlar.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Radyo F.

0: Bursa Radyo F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Bursa Radyo F.
1: Kimseye değil sana isyanım, güzel günlerim

0: Bursa Radyo F.
1: Sen soğuk kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep uykusuz geceler.

0: kibrit alevi seni tutuşturuyor. Öyle deli bir sıcak ki her şeyi yakıyor.
1: Bursa Radio F.